yapacak fenek beni. Bir derdine bin dert katar. Nem alacak fenek.